haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Yeah.

0: Bazen en yeniler,
1: bazen eskiler
0: ama
1: hep en iyiler. Kaliteli müzik Radyo Kulübü'nde.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.

0: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
2: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
3: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
5: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
4: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
5: Kimse görmez. Hadi gidelim.
4: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
5: Ben anlamam. Sen karışma.
4: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
5: Sen karışma dedim.
4: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
6: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabı üzerinden Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programına ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz dedi. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan'da konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı olarak hedefimiz deniz kuvvetlerimiz dahil kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmaktır dedi. Dün İstanbul Adalar açıklarında denizde ard arda meydana gelen düşük büyüklükteki

0: Birden fazla deprem fayın aktif olduğunun göstergesi olarak değerlendirilirken mevcut hareketliliğin tek başına büyük bir depremin habercisi olmadığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı 21 maddelik Gazze'de barış planının tam olarak uygulanmasında kararlı olduklarını ve uluslararası istikrar gücüne fon sağlanması konusunda Kongre'ye geçen ay bildirimde bulunduklarını açıkladı. Güney Amerika ülkesi Peru'da 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Olası can ve mal kayıplarıyla hasar tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.
1: Spor.
0: UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. En iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5. 95.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabı üzerinden Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programına ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz dedi. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan'da konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı olarak hedefimiz deniz kuvvetlerimiz dahil kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmaktır dedi. Dün İstanbul Adalar açıklarında denizde ard arda meydana gelen düşük büyüklükteki 50'den fazla deprem, fayın aktif olduğunun göstergesi olarak değerlendirilirken mevcut hareketliliğin tek başına büyük bir depremin habercisi olmadığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı 21 maddelik Gazze'de barış planının tam olarak uygulanmasında kararlı olduklarını ve uluslararası istikrar gücüne fon sağlanması konusunda Kongre'ye geçen ay bildirimde bulunduklarını açıkladı. Güney Amerika ülkesi Peru'da 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Olası can ve mal kayıplarıyla hasar tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.
1: Spor.
0: UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2.500.000 lira para cezası aldı.
1: Para piyasaları.

Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla. Başa çıkamam biliyorum ama. Ben artık gidiyorum.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki toplam doğalgaz rezervimizi bugün 785 milyar metreküpe ulaştırdık. 2023'ten bu yana toplam 6,7 milyar metreküp doğalgaz üreterek Karadeniz'in bereketini ülkemizin enerji arzına kazandırdık dedi. İçişleri Bakanlığı jandarma ekiplerince 20 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 60 şüphelinin yakalandığını, 41'inin de tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan ve yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarında bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Ticaret Bakanlığı 2026'nın ilk 7 ayında gerçekleştirilen 3901 farklı operasyonda bir önceki yılın aynı dönemine göre %72 artışla 71 milyar 913 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ile geçirildiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı ABD'nin açıkladığı yeni yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç olarak nitelendirerek bunun daha önce denenmiş ve başarısız olmuş bir politikanın sürdürülmesi olduğunu kaydetti.
1: Spor.
0: UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak

Sen hiç mektup açarken yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu? Sen hıçkırıp ağlarken hasreti yutkundun mu?

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türk'ü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan ve yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarında bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma için başvurular devam ediyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Düzenleme faiz ve teminat yükünü de hafifletiyor. Son başvuru tarihi ise 31 Ağustos Pazartesi. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin açıkladığı yeni yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç olarak nitelendirerek bunun daha önce denenmiş ve başarısız olmuş bir politikanın sürdürülmesi olduğunu kaydetti.
1: Spor.
0: UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından

0: 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden genç bilim insanlarının elde ettiği başarıları paylaştı. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları programı kapsamında desteklenen öğrenciler bilgisayar, yapay zeka ve coğrafya dallarında düzenlenen 4 ayrı uluslararası organizasyonda toplam

0: 15 madalya kazanarak büyük bir gurur yaşattı. Teknofest Mavi Vatan'da konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, buradan Türkiye'nin denizcilikteki üretim noktasında, kabiliyetler noktasındaki gücünü bütün dünyaya, dosta düşmana göstermiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Türk donanmasının Mavi Vatan'daki özellikle caydırıcılığı cidden bütün dünyada büyük bir yankı uyandırıyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Benjamin Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında soykırım suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş, ilgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemesi olarak 195,6 milyon liranın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgını için genel riskin çok yüksek, kara sınırı bulunan komşular için yüksek, bölgesel ve küresel düzeyde ise düşük kaldığını bildirdi.
1: Spor.
0: UEFA Avrupa Ligi Playoff turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi Playoff turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar, beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 21 Ağustos 2026 günlerden Cuma bugün. Haftanın son çalışma gününde en keyifli şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü sizlerle birlikteyim değerli dinleyenler. Günün keyifli şarkılarıyla unutulmaz anları sizlerle geride bırakabilmek adına yine unutulmaz anlar bekliyor diyelim sizleri festivalde. Efendim, keyifli bir çalışmayla devam ediyoruz. Sonrasında yeniden buradayız.

Haftanın son çalışma gününde günün keyifli şarkılarıyla festivalde sizlerle olmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha güzel bir gün diliyoruz. Günün keyifli şarkılarıyla unutulmaz anları yine sizlerle birlikte geride bırakıyoruz efendim. Haftanın son çalışma günü dedik. Hafta sonuna şöyle bir hava durumuna detaylı bakacağız. Öncesinde kısa bir müzik arası, sonrasında hafta sonu planları için ben buradayım.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Onları sevmem sen de.
1: Güredi'yle en sevilen şarkıları festivalde sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz efendim. Yarın hafta sonu, hafta sonları böyle genelde bazı kıyı bölgelerinde yağışlar etkili oluyordu birkaç haftadır. Bu hafta sonuysa tam bir deniz havası var diyebiliriz değerli dinleyenler. İzmir'e civarına baktığımızda 35 dereceler, Trakya bölgesinde 38 dereceler görülürken Muğla 40, Şanlıurfa, Adana, Mersin, o hatta bakıyoruz 40-41 derecelik hava sıcaklıkları görülüyor. Antalya, Muğla civarında da yine 37-34 derece arasında, 36 derece arasında hava sıcaklıkları değişiyor hafta sonunda. Herkese şimdiden muhteşem bir hafta sonu tatili dileyelim.

DreamWorks Animation tarafından hazırlanan ve masalları eğlenceli, halayca ve modern bir bakış açısıyla yeniden yorumlayan animasyon serilerinin başında gelen Shrek, 5. filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor efendim. Shrek 5'in 2027'de daha doğrusu döneceği açıklanırken, serinin ilk 4 filminde eşeği seslendiren ismin ise değiştiği belirtildi. Kim seslendiriyor da eşeği efendim? Mehmet Ali Erbil. İlk 4 filmde Shrek'i Okan Bayülgen, eşeği ise Mehmet Ali Erbil seslendirmişti. Ancak yeni filmde Mehmet Ali Erbil dublaj kadrosundan ayrıldı ve Shrek 5'te eşek karakterini seslendiren isim Giray Altınok olarak karşımıza çıkıyor.

Suyun bozulmadığı düşünülse de plastik şişelerin üzerinde son kullanma veya tavsiye edilen tüketim tarihlerini görmüşsünüzdür efendim. Bu tarih çoğunlukla suyun kendisinden çok ambalajı, kalite beklentisini ve ürünün takip edilebilmesini ilgilendiriyormuş. Yani su bozulmuyor ama saklama koşulları sebebiyle şişe suların serin, kuru ve güneş görmeyen bir yerde saklanılması öneriliyor. Temizlik malzemeleri, benzin ve boya gibi güçlü kokulu maddelerin yanında bırakılmaması da önem taşıyor. Kapak açıldıktan sonra dışarıdan mikroorganizma şişeye girebildiği için de su mümkün olduğunca kısa sürede tüketilmeli diyor uzmanlar.

Duygusal enerjisi zayıf kişiler genellikle kendine güveni az olan kişilerdir. Özgüvensizliklerini saklamaya çalışsalar da kurdukları cümlelerden bu eksikliği fark edebiliyorsunuz. Kendi iyiliklerini baltalayan kişiler kırgınlıktan kaçınmak için bu yönteme başvursalar da aslında kendilerine kötülük yapmış oluyorlar. Efendim bugün duygusal enerjisi zayıf olan bir kişinin hislerini gizlemeye çalışırken kullandığı ifadelerden bahsedeceğiz sizlere. Ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

Psikolojiye göre duygusal enerjisi zayıf insanlar bu kelimeleri daha çok kullanıyormuş. Onlardan birincisi, çok yorgunum. Birinin duygusal enerjisi tükendiğinde yaşadıklarını gizlemekte zorlaşıyor ve bu da söylediklerine yansıyor. Güçlü olmayan kişiler hayatta kalma modunu açıyorlar ve bu da günün sonunda onları fiziksel olarak tüketiyor diyebiliriz. Mücadele etmek zayıflık değildir. Ancak kendilerine ve başkalarına sunacak duygusal enerjilerinin olmaması da kimseye fayda sağlamaz.

Hanımlar beyler, bugün duygusal enerjisi zayıf insanların sıkça kullandığı kelimelerden bahsediyorduk. Onlardan bir diğeri ben böyle demedimmiş. Ben öyle demedimmiş daha doğrusu. Bu ifade tipik bir manipülasyon taktiği gibi görünse de çoğu zaman artık duygusal enerjisi kalmayan birini işaret ediyor. Her şey yolundaymış gibi davranmakta ne kadar başarılı olsalar da kırılma noktasına geldikleri zaman insanlara ters davranmaya başlıyorlarmış.

duygusal enerjisi düşük olanların sık kullandığı cümlelerden bahsediyorduk. Sıra geldi üçüncü cümleye. Affedersiniz, tekrar edebilir misiniz? Çok sıradan geliyor değil mi? Aslında duygusal zayıflık yaşayan kişilerde ruh hali düzelse bile zihin bulanıklığı devam edebiliyor. Konsantre olmakta zorlanıyorlar. Sık sık yorgun ve bitkin görünebiliyorlar. Yorgunlukla başa çıkmak için de kendilerini soyutluyor ve insanlardan söylediklerini tekrarlamalarını istiyorlar. Sosyal etkileşim enerjisi çabuk tükenen insanlar için biri onlara doğrudan konuşurken bile kendi düşüncelerini dalmakta kolay oldukları için ne söylenileni zaman zaman duyamıyorlarmış.

Güne dair keyifli şarkılarla festivalde yolculuk kaldığı yerden devam ediyor. Nasılsın diye sorulduğunda kendini kapatmak kişinin daha derine inme isteğinin olmadığının bir göstergesiymiş. Yani iyiyim cevabını duyuyorsanız psikolojiye göre bu insanlar da aslında enerjisi düşük insanlarmış. Ya kırılganlıktan korkuyorlar ya da duygusal enerjileri tükenmiş ve o dakikadan sonra kendilerini açıklamak istemiyorlar. Duygularını dile getirmenin bir yolunu bulamadıkları için de kendileri bile onları kabul edilemez veya işleyemez noktaya getiriyor diyebiliriz.

Hanımlar, beyler, duygusal enerjisi zayıf insanların kurdukları cümlelerden bahsediyoruz. Umurumda bile değil onlardan birisi. Bir kişi normalde keyif aldığı şeylere, ister arkadaşlarıyla sosyal etkileşimler olsun, ister hobiler ilgisini kaybettiğinde, genellikle yüzeyin altında daha derin bir sorunla boğuşuyor, değil mi? Hayatlarını neşe getiren şeylere karşı heyecan duymayı da bırakıyorlar. Çünkü diğer her şey enerjilerinin çoğu.

Hanımlar beyler, 21 Ağustos 2026 günlerden cuma. Bugün keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Bir kez daha evlerinde, iş yerlerinde keyifli müziğe eşlik eden tüm dinleyicilerimize selamlar. Günün konusu psikolojiye göre duygusal enerjisi zayıf insanlardı. Onların sırf çok tükettikleri kelimelerden, sözcüklerden, cümlelerden bahsediyorduk ve son cümle. Bu konuyu artık kapatalım. İlişkide bir sorunu kendileri dile getirseler bile duygusal enerjisi olmayan kişiler zorlu konuşmaları genellikle reddediyor ve bundan kaçınıyorlar. Sosyal ortamlarda bulunmak ve cesur bir yüz takınmak için bile zar zor enerjileri var diyebiliriz. Hele ki uzun zamandır görmezden geldikleri derin duyguları ortaya çıkarmak hiç de mümkün değil diyor uzmanlar onlar için.

Hanımlar beyler, festivalde en keyifli şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü 120 dakika yakın sizlerle birlikteydim değerli dinleyenler. Keyifli anları bizimle geride bırakan tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yokuz, onu takip eden pazar gününde de hepinize muhteşem bir hafta sonu tatili dileyelim. Pazartesi gününde yeniden en keyifli şarkılarla görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Bazen en yeniler, bazen eskiler, ama en iyi. Kaliteli müzik radyo kulübü. Eğlenmeye hazır mıyız?

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

sevgili Zor Bey, Evren Dilmaç kardeşimin, Arda Berk Akar ve Tayfun Avcı kardeşlerine, abilerine çok selamı var. Arda Berk Akar, Tayfun Avcı'ya çok selamları var. Zor Bey, Evren Dilmaç'ın

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.

Akşam erkenler mobusaneye, ejderha olsan kar etmez. Ne kavgada ustalığın, ne de çatal yürek civan oluşun kar etmez inceden içine dolan, alıp götüren hasrete. Akşam erkenler mobusaneye, iner yedi kol demiri yedi kapıya. Birden ağlamakla olur bahçe, karşıda duvar dibinde üç dal gece safası, üç köker cahi melekşe. Aynı korkunç sevdadadır gökte bulut dalda kayısı, başlar komağa pislik karanlık can sıkıntısı. Kürdün gelinini söyler Malta'da biri, bense Volta'dayım ranza dibinde ve hep olmayacak şeyler kurarım gülünç acemi çocuksu. Vurulsam kaybolsam derim çırılçıplak bir kavgada, erkekçe olsun isterim dostlukta düşmanlıkta. Hiç biri olmaz halbuki, geçer süngüler namluya, başlar gece devriyesi jandarmaların. Hırsla çakarım kibriti, ilk nefeste yarılanır cigaram, bir duman alırım dolu, bir duman kendimi öldüresiye. Biliyorum sen de mi diyeceksin, ama akşam erken iniyorum hapishaneye ve dışarıda delikanlı bir bahar. Seviyorum seni çıldırasın.

Hiçbir zaman anlamadı insanoğlu. Dünya birine kalacak olsaydı Süleyman'a kalırdı. Ölüm satın alınsaydı Nemrut tutar alırdı. Çıkmadık canlara derman olurdu. Lokman hekim ölmedi mi? Bu yüzden hiç korkmadık biz. Umudumuz hep Allah'tandı. Derdimize yüksel dedik. İstediğin kadar yüksel. Nasıl olsa geçmeyecek misin? Zalimlere güçlen dedik. Dilediğin kadar güçlen. Nasıl olsa düşmeyecek misin? Öyle oldu olacak. Bu dünya iyi ile kötünün arasında bir yerde. Ama günü geldiğinde iyilerden tarafı olacak.

Evet, kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Mesajlarınızı medya mesaj üzerinden aldığımı biliyorsunuz. Her gün saat 19 gece 01 aralığında yayınlarımız devam ediyor arkadaşlar. Sizlerden sevgi dolu, aşk dolu mesajlar istiyoruz. Fatma'dan

sevgilim Mert Çakır'a sizdeyim oturuyoruz mesajı var. Sen benim ömrümün en güzel hediyesisin. Gülüşünle var ya bütün dünyayı, dertlerimi unutuyorum. Rabbim her anında o güzel gülüşünü sıkıntısız günler nasip etsin.

Şurayı toparlayalım. Fatma'dan sevgilisi Mert Çakır'a "Sizdeyim, oturuyoruz" mesajı geldi. "Sen benim ömrümün en güzel hediyesisin. Gülüşünle var ya bütün dünyanın dertlerini unutuyorum. Rabbim her anında o güzel gülüşünü sıkıntısız günler nasip etsin." Amin. Eylem Çakır'dan MÇ'ye demek yazamadan, demek konuşamadan, demek okuyamadan hem de ölmeden yaşanabilirmiş. Ama seni sevmeden yaşanamıyor. Seni sevmek ruhumda var. İki gözüme. Demek yazmadan, yazamadan, demek konuşamadan, demek okuyamadan hem de ölmeden yaşanabilirmiş. Ama seni sevmeden yaşanamıyor. Seni sevmek ruhumda var. İki gözüm dedi. Eylem Çakır MÇ'ye böyle seslendi. İyi akşamlar Murat abi, nasılsın abi? Ben Ulaş Bağış, iyiyim abim. İnşallah sen de iyisin, bolluk ve bereket içindeyiz, çok şükür. Gökhan Bağış kardeşim, Emir Bağış ve dostlarım, Arifcan Boğatır, Boran Batman, Mamiş Polat'a çok çok selam olsun. İyi yayınlar dileğinde bulunduğu sevgili Ulaş Bağış, ağabeyim Gökhan Bağış, kardeşim Emir Bağış ve dostlarım Arifcan Boğatır, Boran Batman, Mamiş Polat'a çok çok selam olsun. Hepsini çok seviyorum, benim kardeşlerimdir dedi. İyi geceler Murat abi, iyi yayınlar dedi Ulaş Bağış. Teşekkür ediyorum iyi dileklerin için Ulaş. Gece devam ediyor. Bir taraftan mesajlarınız geliyor. Nerede kaldım oluyorum ben tabii ki. Nerede kaldım? Gerçekten nerede kaldım ya? Ayşe kardeşimizin mesajında. Güç sana yakışır. Zaafın olmaksa bana. Oo, Ali Silvan Kararstan. Bugün değil bir ömür seninleyim. İyisiyle kötüsüyle. Senden gelene razıyım. Umarım duyarsın. Ali Silvan Kararstan. Muhakkak duymuştur Ayşe kardeşimin bu güzel mesajlarını. Çok güzel. Bu tarafı da çok iyi. Üçüncü mesaj 3'te 3 böyle. Hepsi böyle 90'dan gol mesajlar. Allah sevenleri kavuştursun. Bütün kalbimle diliyorum. Güç sana yakışır diyor. Zaafın olmaksa bana. Ali Silvan Kararsan. Bugün değil. Bir ömür seninleyim. İyisiyle kötüsüyle. Senden gelene razıyım. Umarım duyarsın. Dilerim her ikinizin de zaafı siz olursunuz. Yani biz olursunuz günün birinde. Ayşe kardeşim Ali Silvan Kararslan'la Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin arkadaşlar. Ne hasetliğim vardır, ne fesatlığım, ne de bedduam, zulmet diye bir şey var. Kimseye olamaz. Bilirsek, çünkü kurtuluş iyi niyette, iyi olmakta. Bak insan bilirse cennet de cehennem de kendi işinde. Bilirse her şeyi değiştirebilecek güç kendi içinde. Bilirse dünya kendi, bilirse kişi, etrafında gördüğü herkes kendisi ise, kendinden bir yansımaysa, vallahi kurtuluş var. Ne kavga var, ne hasetlik var, ne fesatlık var. Ama bilmiyor ki insanoğlu, ne olur bağışlayın. Kendi adıma söylüyorum, ben bir insanım, ahmam. Yani çoğunluğumuz dünya genelinde gerçekten uyanamadık. Beyhude yaşıyoruz şu hayatı. Bilmiyoruz içimizdeki mucizeyi, her şeyi düzeltebilecek, her şeyi çok daha iyi hale getirebilecek biziz. Bizden başka kimse yok.

sen bensin, ben de senim can dost. Yaratılışta ne eksiksin ne fazlayım senden. Hepimiz aynıyız ve birbirimize bağlıyız. Ya iyi düşün ya. Okyanustan bir damla su aldın, getirdin şuraya koydun bardağın içine. Okyanus mudur? Değildir. Ama okyanustan zerre misal midir? Evet. Tövbe haşa. Sen ben Rabbimden bir parça mıyız? Tövbe haşa, Allah mıyız? Değiliz. Ama kesinlikle Rabbimden bir parçayız. Kesip attığı bir tırnağı varsa o tırnağın ucuyuz kainattaki insanlar olarak. Ve mucize insanın içinde. Bak, senin gözünle gören, senin kulağınla duyan, sana şah damarından daha yakın bir Rabbim var ya. Sen neysen her şey içeride başlar. Dışarıdaki o. Yani sana dışarıdan bir eylem, dışarıdan bir tantana, dışarıdan sevdiğin kadından, etrafındaki insanlardan bir zarar ziyan geliyorsa sen o olduğun için senin herhangi bir duygunun yansımasını görüyorsun. Uyan! Birine kalkıp bir kötülük ediyorsan o senin kötü yanın işte. Daha doğrusu sana biri kötülük etmeye kalkıyorsa sen kötü olduğun için onu deneyimliyorsun. Evli çiftlere buradan söyleyeyim mesela, sevenlere. Sen neysen karşındaki hanımefendi de o ya da beyefendi de o. Nasıl davranıyorsan öyle bir karşılık alıyorsun. Kalbin neyse kalbinin ekmeğini yiyorsun. Bu kadar basit. Geldik ve gidiyoruz ya. Uyanın, uyanın arkadaşlar ya. Uyanın, silkelenin ya. Seni kim yarattı, beni kim yarattı, bizi kim yarattı ya? Her birimiz Rabbimden bir parçayız. Her birimiz bir evren, bir dünyayız. Mucizenin ta kendisi biziz. Ama Cenab-ı Rabbül Alemin bunun farkında olmamızı istiyor ya. İyilik üzere yaşamak gerekiyor Allah rızası için. Kimse kimseye kötülük etmemesi gerekiyor. Çalan, çırpan, vuran, kıran, döken, dolandıran, insanları zora sokan herkes hesap verecek. Hem bu dünyada hem öbür tarafta. Sonsuz bir yaşam var. Ölüm diye bir şey yok. Sonsuz bir yaşam var. Uyanın, uyanın. O sonsuz yaşamın güzel olması bugününüze bağlı. Ne olur Allah rızası için birbirinize iyilik edin ya, kötülük etmeyin. Kimse kimseye sert yapmasın arkadaşlar. Gerek yok. Gerek yok. Şu dünyanın malı mülkü için, şu dünyanın şanı şöhreti için ahiretinizi değişmeyin ya. Gençler, kurban olduklarım, Allah ayağınıza taş değdirmesin. Ama ve lakin siz zorla çamurun içine doğru giderseniz, bu da senin tecrüben, bu da senin çilen. Eminim ki büyükler demiştir, yapma oğlum, gitme oğlum. Tembih etmişlerdir. Ama sen inatla ateşe gidiyorsun. Ve burada Murat İnce gibi bir adamı dinliyorsunuz. 57-58 yıllık hayatımda öğrendiğim şey sevgidir. Başka hiçbir şey değildir. Ben kötülükten bir şey görmedim. İnatla bile isteye kimseye de kötülük etmedim. Allah affetsin gençliğimizde, cahiliye döneminde kırdıklarımız, üzdüklerimiz, çamı çardağı yıktıklarımız olmuştur. Ama ve lakin zararın neresinden dönersek, bir bizim karşımıza Murat İnce çıkmadı yani. Uyarmadı bizi. Şöyle silkelemedi. Kendine gel diyen olmadı. Öyle yırtıcı kuşlardık ki kimse kanadımızdan bir tüy çekemezdi. Asiydik. Ne ana dinliyorduk, ne baba dinliyorduk, ne abi, ne öte, ne böyle kimse. Ne oldu? Hep kendimize ettik. Ben yandım, siz yanmayın diye anlatıyorum. Ha diyebilirsin ya, Murat abi sen yapmamışsın, bize niye diyorsun? 30'dan sonra döndüm ben de. Zararın neresinden dönersen kar. Bak sana anlatan bir abi var. Bunların hiçbir vaaz değil arkadaşlar. Yaşanmış gerçeklerden bahsediyorum ha.

Ben elma da derim, alma da derim. Bütün jargonların içinden geçtik geldik biz bugünlere. Sokağı bilirim, caddeyi bilirim. Hepsini bilirim. Yoruldum ya. Vallahi yoruldum. Yemin ederim ki yoruldum. Şu üç günlük dünyanın çetelesini tutmaktan, fezlekesini tutmaktan, yollarımıza çıkan tantanalardan çok yoruldum ya. Vallahi billahi yüreğim yoruldu ya. Dur, dur, dur. Anan diyor ki dur, baban diyor dur. Ben diyorum ki dur, durmuyorsun. Ve ondan sonra ula ula ula ula diyor ya Temel Tursun'a, çekil oradan demiyor. Ben çekilin oradan diyorum. Kendinize gelin diyorum. Toparlanın diyorum. Bak arkadaşlar, net ifadeyle bazı yaşamalar insana zor gelir. Darda kaldıkça daha da daralır. Dara dayanamaz bazıları. Öyle kolay değildir çileye talip olmak. Ha? Edersin bir şey, o çileyi çekeceksin ya. Adam gibi çekeceksin o çileyi de. Tantanasız, şamatasız, gürültüsüz, patırtısız. Bilmem anlatabiliyor muyum ya. Her şeyi açık konuşamıyoruz ki. Çileye talip olmaktan vazgeçin. Sevgi dolu bir çileye talip olun. Zor geliyor sana biliyorum ama taş atana gül uzatmaya çalışırsan kurtuluş var. İyilik et ya. Kötülük edene de iyilik et. Çok şükür de. Ne yaşıyorsan çok şükür de. Şu anki durumuna çok şükür de. Amcam iyi yayınlar olsun. Ben Furkan Semih Şenol. Dostlarım Ersoy Ağırcan. Müeyyiza çok ayıp ama ya. Çok ayıp kızım. Yayındayız. Aa. Amcam iyi yayınlar olsun. Ben Furkan Semih Şenol. Dostlarım Ersoy Ağırcan, Sercan Şenol, Turgut Demir, Koray Arslan. İnsanlar kazı kazan gibidir. Ne çıkacağı belli olmuyor. Uğur Karakuş'tan Razıyım parçasını çalar mısınız? Çaldım gitti. Amcam iyi yayınlar olsun. Ben Furkan Semih Şenol. Dostlarım Ersoy Ağırcan, Sercan Şenol, Turgut Demir, Koray Arslan. İnsanlar kazı kazan gibidir. Ne çıkacağı belli olmuyor. Uğur Karakuş'tan Razıyım parçasını çalar mısın? Çaldım gitti. Furkan gözlerinden öperim.

Bu arada Yozgat'ta bizi takip eden meslektaşım, mahalli sanatçımız, değerli kardeşim Recep Kunduz'a da selam olsun. Biliyorsunuz cuma günleri öğle saatlerinde Recep Kunduz'la Hayırlı Cumalar programını sunuyor. Cuma günleri Yozgat'ta, Yozgat FM'de öğle saatlerinde Recep Kunduz'la Hayırlı Cumalar programını sunuyor. Recep Kunduz'u özellikle benim kardeşlerimin takip etmelerini istirham ediyorum. Yozgat'takiler cuma günleri hemen cuma namazından müteakip sevgili Recep Kunduz'la Hayırlı Cumalar, ya da öncesi de olabilir, tam saati bilmediğim için söyleyemiyorum. Recep Kunduz'u bir Yozgat FM'de takip alalım. Sosyal medyalarda hakeza. Bu arada Recep demiş ki müezzaya kızmazsanız diye sevinir. Ben onun, o benim canım ciğerim. Nasıl kızarım canlı yayında? Baksana miyav miyav miyav, ayaklarımda dolanıyor, gidiyor geliyor. Bana ses veriyor yani, baba ben de buradayım. Dikkat çekiyor. Kıskanç. Müezzaya kıyabilir miyiz? O bizim canımız. Mia'yı kaybettik, perişan olduk Recep. Bu arada bir kere daha hatırlatalım, Recep Kunduz cuma günleri öğle saatlerinde Recep Kunduz'la Hayırlı Cumalar programını Yozgat FM'de sunmaya devam ediyor. Kendisi aynı zamanda bir sanatçı ve radyocu. Kardeşimi, benim kardeşlerimin hepsini takip

etmesini istirham ediyorum. Recep Kunduz'a, Yozgat FM'e, Koray Bulut kardeşime, genel yayın yönetmenimize selamlarımı gönderiyorum. Yozgat'ta bizi dinleyen herkese. Ağası da benim, paşası da benim. Vay vay vay vay vay vay vay vay. Şimdi panelde Gökhan Aydın'ın mesajı bakayım, bir okudum herhalde Gökhan Aydın ya. Okudum mu panele gelen Gökhan Aydın? Yok. Beni Bakır Hanım bu arada uyarıyor, diyor ki panelde diyor Gökhan Aydın şeklinde. Ha, anladım. Şimdi çalıyorum. Tamam şu an. Tamam, sıkıntı yok. Zaten o çalıyor. Tamam, beni uyarmışlar. Eksik yazılmış, doğru. Ben düzeltirim, merak etmeyin. O kadar da yapıyoruz canım. Derya Can kardeşimizin isteği, Paşa Gönlüm Gökhan Doğanay'dan geldi. Merhaba canım ciğerim, canımın içi kardeşim Samet Can'a, Gökhan Doğanay'dan Bu Alemin Kralı parçasını armağan ediyorum. Arkadaşları Zeki Altındal ve Ömer Kutay Baran'a da gelsin. Zeki Altındal'ın da yanaklarından, gözlerinden öpüyorum. Babası Mazlum'un her gün selamı var. Vallahi Zeki bir geleydi diyor. 11 Ateş Spor Kulübü. Bütün Altındağ'ın, Yeni Doğan'ın, Zeki'ye her gün selamı var. Derya Can kardeşim istedi, biz de yerine getiriyoruz. Merhaba canım ciğerim, canımın içi kardeşim Samet Can'a, Gökhan Doğanay, Paşa Gönlüm armağan olsun. Arkadaşları Zeki Altındal ve Ömer Kutay Baran'a da gelsin dedi Derya Can. Samet Can kardeşimize ve Zeki Altındal'a, Ömer Kutay'a ayrıca armağan olarak geliyor. Derya Can'ın canı ciğeri kardeşi Samet Can'a özellikle geldi tabii ki. Açtım başa aldım.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da

Mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın.

0: Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Ersoy Ağırcan'dan dostları, kardeşleri, can dostu, arkadaşları Furkan Semih Şenol, dostları Yıldıray Binger, Ladin Bilger, Doğukan Coşkun, Barış Kurt, Tony Montana ve Furkan Yıldız'a selam olsun. Furkan Semih Şenol'dan bir başka mesaj. Kardeşleri Ersoy Ağırcan, Can Tekin Kılıççı, Özkan Bozkuş, Koray Aslan, Samet Bayram Bey, Sadık Can Öz, Hüseyin Ali Şener, selam olsun, bol şans mesajı geldi. Ahmet Pala panelinden gelen mesaj. Selamun aleyküm Murat abi. Aleyküm selam Ahmet Palam. Ben Hüseyin Gazi'den Ahmet Pala. 3 senedir yanımda duran aslan gibi aslan dayım Fatih Altunok'a, Uğur Cemre Görür'e, Ömür Aksoy'a, Perişan Camcı Durmuş Yalçın, Perişan Camcı'ya, Durmuş Yalçın'a, tüm dostlarıma buradan selam olsun. Doğum günümü kutlayan aslan gibi koçum oğlum, kızım ve damadım çok sağ olsunlar dedi. Hüseyin Gazi'den Ahmet Pala. Selam olsun Ahmet Pala kardeşimize. Ersoy Ağırcan'dan canları Furkan Semih Şenol, Can Tekin Kılıççı, Ayı Burak Ayaz, Veysel Seven, Bekir Aksu, Mehmet Meral, Okay Hızarcı, Hakan Kılıç, sen de yalan oldun ya, tüm doğrular keyfine baksın. Her defasında Ayı Burak Ayaz deyince bizim Ayı Murat vardı. Dolmuş şoförü, siteler yıldızda hep aklıma Murat gelir. Adaşım, Ayı Burak Ayaz'a ayrıca selam olsun. Yıllar birbirini kovaladı, her birimizi bir yere savurdu hayat. Niğde'de bizi takip ediyor mu hala diye düşündüğüm can kardeşim Aykut Akalın'a selam olsun. Aykut Akalın'ın ailesinden sevgili Aykut Akalın kardeşime çokça selam var. Bir gün muhakkak bir yerde Aykut Akalın karşılaşacağız. Oturup çayları beraber içeceğiz. O günlerde gelecek Allah'ın izniyle. Aykut Akalın'a benden ve Akalın ailesinden çokça selam olsun. Büyük bir aile olduk ya, uzun yıllardır. Vallahi billahi. Fuat Bayram'ın isteğini yerine getireceğiz. Arkadaşlar mediamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Hemen gönderin. Saat 12 itibariyle sevgili Süleyman Şahin için 5 tane istek var, bilginiz olsun. Yani şu dakikalar kıymetli dakikalar. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden beni bul, Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Fuat Bayram panelinden gelen mesaj. Arslan Kayınçom, Yusuf Öcal ve yanındaki arkadaşlarına selam eder. Tez zamanda sevdiklerinize kavuşmanızı dilerim. İbrahim Tatlıses'ten Garibanam armağanımdır dedi Fuat Bayram. Fuat Bayram, Arslan Kayınçom, Yusuf Öcal ve yanındaki arkadaşlarına selam eder. Tez zamanda sevdiklerinize kavuşmanızı dilerim. İbrahim Tatlıses'ten Garibanam armağanımdır.

Oğuzhan Çiçek. Mesajı yazmışsın abim, şarkıyı yazmamışsın. Oğuzhan Çiçek 552-711-7490 552-711-7490 ya da medya mesajdan Hakan Bey'e acil şarkınızı yazdırır mısınız? Oğuzhan Çiçek, şarkıyı yazmamışsın abim.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.

0: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda muratince.net adreslerinden takip edebilirsiniz. Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
1: Ay ay. Bir de odam kireç tutmuyor mu desek bakalım kanunla nasıl oluyor bu? Aytaş Doğan'ın bu çalımlarına da çok teşekkür ediyorum. 9-8 müzikten merak eden kardeşlerimiz varsa bu kanun açılışlarını Aytaş Doğan Odam kireç tutmuyor mesela şeklinde YouTube'dan araştırabilirsiniz. Radyocu kardeşlerim genelde merak eder ya da bir şiir okumak isteyenler bu enstrümantal müzikler önemlidir.

Gamzeli geldi abim haykır diyor ya. Vallahi bile bu. Aliş, bu kız senin için ölür. Sen kardeşimizin her şeyisin. Diyor ki sana Aliş Atılgan, eşim, kurban olduğum evdeyim, seninleyim, sendeyim. Senin kokuna ölürüm, varlığına şükür. Sen iyi ki benimsin adam dedi. Gamzeli geldi abim diye yazmış. Abi ne olur aykır diyor. Gerçekten ben onun için ölürüm diyor Aliş. Atılgan, sana geldi bu mesaj. Her şeyimsin, eşim, kurban olduğum evdeyim, seninleyim, sendeyim. Senin kokuna ölürüm, varlığına şükür. Sen iyi ki benimsin adam dedi Gamzeli Aliş kardeşimize. Bu arada arkadaşlar, Oğuzhan Çiçek gibi bazı kardeşlerimiz unutuyorlar şarkılarını. Böyle durumlar için not alın, 552-711-7490, 552-711-7490. Bir aksaklık olduğu zaman en azından haber verin ya da medya mesaj Hakan Bey'e atın, orada iletişim numarası var. Oğuzhan Çiçek, bu şarkım kardeşim Olcay Ateş Yalçın'a, Rıza Gündüz'e, Diren Kahraman'a, Şahin Alparslan'a, Altın Çocuğa, Seymen Çalıt'a, Oken Demirci'ye ya da Okan Demirci'ye, Samet Avcı'ya, Adil Barut'a gelsin demiş. Ama şarkıyı yazmamış. Oğuzhan, 12'yi geçerse, yani 13 dakikam var. Eğer dönüş yapmazsam 552-711-7490 en erken 12.30'da çalar şarkının, bilgin olsun. 552-711-7490 WhatsApp hattımıza yazabilirsin şarkıyı Oğuzhan Çiçek mesajına beraber. Ya da medya mesajdan Hakan Bey'e ulaştırabilirsiniz iletişim hattından. Aa, geldi. Hah,

E. Bari sen affet sevgilim. Bu şarkının adı Aklım Hep Sende. Oğuzhan Çiçek'in mesajını hemen aktaralım. Bu şarkı kardeşim Olcay Ateş, Yalçın'a, Rıza Gündüz'e, Diren Kahraman'a, Şahin Alparslan'a, Altın Çocuğa, Seymen Çalıt'a, Okan Demirci'ye, Samet Avcı'ya, Adil Barut'a gelsin demişler. Hakan Bey'e ilettiğiniz mesaj Yıldız Tilbe bari sen affet sevgilim dediğimiz zaman aklım hep sende şeklinde çıkıyor. Oğuzhan bilgin olsun. Şarkın yayında kardeşim.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Okan Üstündağ'ın panelinden gelen mesaj şöyle: merhabalar, iyi akşamlar. Sıradaki eser Gamze Üstündağ'dan Hakan Üstündağ'a gelsin ve güzel kızlarına Cemre ve Nehir. Babacığım, seni çok özledik. Furkan Semih Şenol'dan öncelikle Can ağabeyi Sercan Şenol, Ersoy Ağırcan, Veysel Seven, Barış Kurt, Yunus Emre Tankoç, Turgut Demir, Perdi Kızıltepe'ye selam olsun, bol şans. Aslı Gezmen'in panelinden gelen mesajımız: ben Emre Yirik, namı diğer Emre Bal, Can dayım Erman Altınuşak'a selam olsun, doğum gününü kutlarım Aslan dayım ve yanındaki arkadaşlarına, dostlarıma selam olsun. Erman Altınışık, Okan Pusat Kamışlı, Okan Pusat Kamışlı, Aziz Arslan, Fırat Okçu, Egemen Erçek, Ali Serhat Almaya, Burak Çakal, Mertcan Alıcıoğlu'na, Tahsin Koçer, Gazi Altınışık'a, Gazi Yıldırım'a, Ümit Yıldırım'a, Gökhan İpek'e bolca selam olsun. Bizden de ekip olarak özellikle Erman Altınışık kardeşimize çokça selam olsun. Allah sevenleri tez zamanda sevdiklerine kavuştursun. Ahmet Pala, selamünaleyküm Murat abi demiş. Ve aleyküm selam Ahmet Palam. Ben Hüseyin Gazi'den Ahmet Pala. Arda Aydoğdu, 3 senedir yanında duran aslan gibi aslan dayım Fatih Altınok'a, Uğur Cemre Görür'e, Ömür Aksoy'a, Perişan Camcı, Durmuş Yalçın, tüm dostlarıma buradan selam olsun. Doğum günümü kutlayan aslan gibi koçum oğlum, kızım ve damadım çok sağ olsunlar dedi Ahmet Pala. Hüseyin Gazi'ye bolca selam Ahmet Pala'ya ve ailesine, sevdiklerine. Ayşe kardeşim bir daha geldi. İyi yayınlar abi, yine ben her zaman beklerim. Ali Silvan Kararslan, hep seninleyim. Umarım duyuyorsundur. Bir canım var, uğruna feda olsun. Ali Silvan Kararslan, hep seninleyim. Umarım duyuyorsundur. Bir canım var, uğruna feda olsun dedi. Değerli kardeşimiz Ayşe, bugün bayağı bir çırpındı Ayşe. Duysun diye özellikle kardeşimiz Ayşe'nin sesini, güç sana yakışır, zaafın olmaksa bana. Ali Silvan Kararslan, bugün değil bir ömür seninleyim, iyisiyle kötüsüyle senden gelene razıyım, umarım duyarsın diye birçok mesaj gönderdi. Yaralarına çiçekler ekeceğim. Sıradaki bütün eserler Ali Silvan Kararslan'a gelsin. Bir gün daha seni görmeden geçiyor, güzel günler yakındır, elbet nefes almak için pencereyi değil resmini açıyorum demişti Ayşe. Ve sesinin duyulmasını çok istemişti. Murat abi ne olur sesimi duyur lütfen diye. Boynumun borcudur yokluğunda bükülmesi. Burası bizi çok etkilemişti. Boynumun borcudur yokluğunda bükülmesi. Sıradaki bütün eserler Ali Silvan Kararslan'a gitsin demişti Ayşe kardeşimiz. Ümit ediyoruz ki

Ayşe, senin sesini duyurduk. İnşallah duymadıysa da arkadaşlarım muhakkak Ali kardeşimize haber vereceklerdir. Şimdi saat 12'yi vurmak üzere bir şarkı göndermem gerekiyor. Göndereyim, Süleyman Şahin'le devam edeceğiz.

Şimdi iyi yayınlar abicim. Buradan ömrüm olan Berşan Tunçel'e önce selamlarımı, sonra onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bir kavuşmak 40 hasreti alnından vurur. Olur da kavuşursam sana güzel gözlüm, 40 hasret adına 40 kere öpeceğim güzel gözlerinden her şeyim. Uğur Karakuş'tan Nazlıcan eseri benden, aslan eşim Berşan'ıma armağan olsun. Seni çok seviyorum dedi Berşan Tunçel'e, eşi kardeşimiz. Selamlarını gönderdi, çok sevdiğini, çok özlediğini söyledi. Bir kavuşmak 40 hasreti alnından vurur. Olur da kavuşursam sana güzel gözlüm, 40 hasret adına 40 kere öpeceğim gözlerinden diyor. 40 kere öpeceğim. Güzel gözlerinden her şeyim. Uğur Karakuş'tan Nazlıcan parçası benden, aslan eşim Berşan Tunçel'e gelsin dedi eşi kardeşim. Ve seni çok seviyorum diyor Berşan Tunçel'e.

Ersoy Ağırcan'dan dostları Furkan Semih Şenol, Furkan Yıldız, Dursun Yıldız, Halit Yıldız, Çağdaş Kızlova, Cinli Serkan, Barış Kurt. Selam olsun, bol şans mesajı var.

Ümit ediyoruz. Süleyman Şahin ve arkadaşları oradalar. Bu arada Zor Bey Evren Dilmaç, babam Volkan Dilmaç, selam olsun aslan babam, ellerinden öperim. Yanındaki arkadaşlarına, dostlarına da bolca selam dedi. Zor Bey Evren Dilmaç, babası Volkan Dilmaç'a selamlarını gönderdi. Aslan babam ellerinden öperim. Ve yanındaki arkadaşlarına, dostlarına Zor Bey Evren Dilmaç'tan bolca selam olsun.

Ayrıca ağabeylerim Tayfur Avcı, Arda Berk Akar, Can Göksoğlu, Burakcan Bozkurt, Batuhan Kuşbudu, Bayram Tapla, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı'ya çokça selam olsun dedi Zor Bey Evren Dilmaç.

Mesajlar parça parça düştüğü için ancak yeni gönderiyoruz. Karayazı'yı gönderiyorum ve peşine Süleyman Şahin'in istekleriyle devam edeceğiz. Kesintisiz 5 isteği var Süleyman Şahin'in. Kesmek istemiyorum. Bu saati angajman etti çünkü sağ olsunlar. Karayazı, Zor Bey Evren Dilmaç'ın yüreğinden başta babası Volkan Dilmaç'a, ağabeyleri Tayfur Avcı, Arda Berk Akar, Can Göksuoğlu, Burakcan Bozkurt, Batuhan Kuşbudu, Bayram Tapla, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı'ya armağan olarak geldi. Tanıyan tanımayan herkese de bolca selam olsun. Yol kararınca elveda diyen namussuzdur dedi. Zor Bey Evren Dilmaç, babam Volkan Dilmaç'ın ellerinden hasretle öpüyorum. Ve arkadaşlarına, dostlarına selam olsun. Bu şarkıda armağan olsun abi dedi.

Zor Bey babacı Volkan Dilmacı çok sevdiğini, çok özlediğini her defasında söylüyor. Ama içi çok rahat olsun. Burada ben varım. Arkanda dağ gibi bir evladım var baba diyor Volkan'a, Volkan Dilmaç'a. Bu gücü veren bir evlat. Allah işini gücünü rast getirsin Zor Bey Evren Dilmaç'ın. Baba beni arkanda bir dağ bil diyor Zor Bey.

Süleyman Şahin kardeşimden, Süleyman Şahin'in ta kendisinden Ceylan Söyle Kirve. Başta Musa Şahin, Veysel Sönmez, Ape, Doğukan Kılıçkıran, Sezer Bozkaya, Atacan Sarıkaya, Berşan Tunçer, Dilovan Çelebi, İbrahim Zeran, Öztürk Balaban, Ahmet Demircan, Arda Nuyan. Bugün listemiz kabarık. Umut Gürcan, Cemal Emir ve Adil Işık olmak üzere adını sayamadığım tüm dostlarıma armağan olsun dedi Süleyman Şahin. İnsan ardında bıraktığı sözle değil, yokluğunda hakkında edilen duayla hatırlanır. Vefa unutulmayan bir isim, dostluksa hiçbir zaman eskimeyen bir emanettir. Gönlü bir olanın tüm dostlara selam olsun. Çok iyi ya. Süleyman Şahin gene edebi çok güzel mesajlar veriyor. Allah razı olsun kardeşimden. İnsan ardında bıraktığı sözle değil, yokluğunda hakkında edilen duayla hatırlanır. Vefa unutulmayan bir isim, dostluksa hiçbir zaman eskimeyen bir emanettir. Gönlü bir olanın tüm dostlara selam olsun. Süleyman Şahin'den Ceylan Söyle Kirve dostlarına, arkadaşlarına armağan olarak geldi.

Efendim devam ediyoruz. Bir mesaj var, onu aktaralım. Hemen söyleyelim. Sevgili Hamza Topdemir'e ve Tayfur ağabeyime, Tayfur Avcı'ya selam olsun dedi Zor Bey. Az önceki şarkıyı onlara da armağan olarak göndermiş. Hamza Topdemir kardeşine ve Tayfur Avcı ağabeyine selamları var. Hamza Topdemir'in ve Tayfur Avcı'nın da Volkan Dilmaç amcalarına çok çok selamları var. Volkan Dilmaç'a bir kere daha selam olsun. Tayfur Avcı ve Hamza Topdemir'den, elbette evladı Zor Bey Evren Dilmaç kardeşimden. Efendim.

Panelde mesajlarınız düşüyor. Bir yandan bakıyorum, şöyle bir kontrol ediyorum. Panelin vaziyette Furkan Semih Şenol'dan, kardeşleri Sercan Şenol, Ersoy Ağırcan, Ömer Kutay, Baran, Turgut Demir, Ali İhsan Doğan, Emre Dobada, Erkoş Geser ya da Geçer olabilir. Bünyamin Veske, Çarkı Felek gibiyiz. Nereye çevirsem pas ya da iflas geliyor. Allah sonumuzu hayretsin. Amin. İnşallah güzel gelir ya. İyi akşamlar abi. Ben Yunus Emre Kocakaya. Sıradaki eser ilk başta Aslan abim İbrahim Kocakaya ve arkadaşlarım Boran Batman, Caner Korkmaz, Tarık Kültepe, Mahir Tanşi, Mahmut Polat, Kaan Öztürk ve Murat Çalışkan'a armağan etmek istiyorum dedi Yunus Emre Kocakaya kardeşimiz. Efendim Nevin Doğanay, benim seni görmem lazım sevgili Süleyman Şahin'in isteği. Süleyman Şahin'den Nevin Doğanay, benim seni görmem lazım. İki gözüm diye devam edeyim. Başta Musa Şahin, Veysel Sönmez, Doğukan Kılıçkıran, Sezer Bozkaya, Atacan Sarıkaya, Berşan Tunçer, Dilovan Çelebi, İbrahim Zeran, Öztürk Balaban, Ahmet Demircan, Arda Nuyan, Umut Gürcan, Cemal Emir ve Adil Işık olmak üzere adını sayamadığım tüm dostlarıma armağan olsun dedi sevgili Süleyman Şahin ve devam etmiş. Bazı yollar tek başına yürünür ama bazı insanlar her zaman yürekte taşınır. Gerçek vefa unutulmamak değil, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin aynı duayı edebilmektir. Selamı eksik olmayan, hatırı gönülde baki kalan herkese selam olsun. Ya vallahi Süleyman Şahin, helal be kardeş. Bazı yollar tek başına yürünür ama bazı insanlar her zaman yürekte taşınır dedi Süleyman Şahin. Gerçek vefa unutulmamak değil, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin aynı duayı edebilmektir. Selamı eksik olmayan, hatırı gönülde baki kalan herkese selam olsun. Çok güzel Süleyman Şahin'den bir mesajdı yine. Dostlarına, kardeşlerine, iki gözüne Nevin Doğanay'dan, benim seni görmem lazım armağan olsun.

Ve yine Süleyman Şahin'den Sinan Kartal resmine bakar dururum. Başta Musa Şahin, Veysel Sönmez, Doğukan Kılıçkıran, Sezer Bozkaya, Atacan Sarıkaya, Berşan Tunçer, Dilovan Çelebi, İbrahim Zeran, Öztürk Balaban, Ahmet Demircan, Arda Nuyan, Umut Gürcan, Cemal Emir ve Adil Işık olmak üzere adını sayamadım tüm dostlarıma armağan olsun. Dostluk aynı sofrada oturmak değil, ayrı yerlerde olsan da aynı duayı edebilmektir. Vefa ise unutmayanın değil, unutmamayı seçenin en güzel huyudur. Tüm dostlara gönülden selam olsun. Sinan Kartal resmine bakar dururum. Armağan olsun bütün kardeşlerime, dostlarıma, isimlerini sayamadığım arkadaşlarıma dedi. Dostluk aynı sofrada oturmak değil, ayrı yerlerde olsan da aynı duayı edebilmektir. Vefa ise unutmayanın değil, unutmamayı seçenin en güzel huyudur. Tüm dostlara gönülden selam olsun dedi Süleyman Şahin ve bu şarkıya armağan etti.

Bütün Haymanalı kardeşlerime, kardeşlerime selam olsun özellikle. Süleyman Şahin, sevgili yine Haymanalı Ersoy Ağırcan ve tabii ki Turgut ailesine. Rahmetli Ahmet amcaya, evlatlarına Şahin Bey'e,

Bak şu güneş nasıl geliyor, sen de öyle gel be. Bak şu ışık nasıl vuruyor, sen de öyle vur be diyor. İki gözüne, iki gözü. Bak şu güneş nasıl geliyor, sen de öyle gel be. Bak şu ışık nasıl vuruyor, sen de öyle vur be. Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun bu muhteşem şiiri Gel Vur, iki gözünden özellikle Süleyman Şahin kardeşimize armağan olarak geldi. Ve devam ediyoruz Süleyman Şahin'den bir Gökhan Bağır klasiği, Yarın Adı Hasretmiş. Süleyman Şahin'den Gökhan Bağır, Yarın Adı Hasretmiş eseri istendi. Başta Musa Şahin, Behzat Sönmez Ape, Doğukan Kılıçkıran, Hayat Cesurları Sever, Sezer Bozkaya, Atacan Sarıkaya, Berşan Tunçer, Osman Yılmaz, Dilovan Çelebi, İbrahim Zeren, Öztürk Balaban, Ahmet Demircan, Arda Nuyan, Umut Gürcan, Cemal Emir ve Adil Işık olmak üzere tüm dostlara, kardeşlerime, adını sayamadığım herkese armağan olsun diyor Süleyman Şahin. Ve yine çok güzel bir mesaj bırakmış bize. Bu mesajlardan dolayı Süleyman Şahin kardeşime vallahi çok teşekkür ediyorum. Bütün yani haymanallara teşekkür ediyorum. Çok güzel bunlar ya. Bize yakıştığı gibi inanılmaz gençlere ve gençlerin o dik duruşlarını, insanlığını ve dahası olması gerekliliği olan ne varsa hepsini barındıran muhteşem mesajlar veriyor Süleyman Şahin. Bu manada dostluğun, kardeşliğin kitabını yazıyor diyebiliriz bu programın içerisinde. Günlerdir bu manada gerçekten bütün kalbimle Süleyman Şahin'e teşekkür ediyorum. Haymana'nın vedarı, iftarı tertemiz bir kalple, insanca, adamca, delikanlıca çok güzel mesajlar veriyor. Olması gerektiği gibi. Hasret unutamayanın yükü, sevenin sabrıdır. Özlemek zor olsa da insanı ayakta tutan, bir gün kavuşacağına olan inancıdır. Rabbim sabrımızı güzelliklerle mükafatlandırsın. Amin kardeşim. Tüm dostlara selam olsun, hayırlı geceler dedi yine Süleyman Şahin. Haksız mıyım arkadaşlar? Gelen mesajların güzelliğine bakar mısınız ya? Hasret unutamayanın yükü, sevenin sabrıdır. Özlemek zor olsa da insanı ayakta tutan,

bir gün kavuşacağına olan inancıdır. Rabbim sabrımızı güzelliklerle mükafatlandırsın. Tüm dostlara selam olsun. Hayırlı geceler dedi. Hay manalı Süleyman Şahin kardeşim. Ve bizim beklediğimiz mesajlar bunlar değil mi? Bir kardeşlik türküsü değil mi şu hayat? Süleyman Şahin bunun kitabını yazıyor şu anda, yemin ederim, gönderdiği mesajlarla. Olması gereken bu. Birbirimize göndermemiz gereken mesajlar, vallahi billahi böyle olması gerekiyor. Sevdiklerimize, eşlerimize, çocuklarımıza özlemi, hasreti anlatalım ya. Vurmayı, kırmayı, tehdidi değil arkadaşlar. Allah rızası için kim ne bulmuş ki vurmaktan, kırmaktan? Vurduğun, kırdığın senden bir parça. Seni yaratan onu yarattı. Sen olsun, o da sen. Ben senim, sen de bensin. Bunun bir idrakına varsa insanoğlu, Kur'an çarpsın var ya, vela hevle diyemez ya karşısındakine. Çünkü sen benim, ben sensin. Ve biz Rab'dan bir parçayız. Ve bütünüz. Kurtuluş hepimiz uyandığımız zaman olacak. Hepimiz bir sicimin birbirine bağlı ipler, böyle düğümleri gibiyiz. İlmek ilmek birbirimize bağlıyız. Ben kurtuldum yok öyle. Hep birlikte kurtulacağız. Hep birlikte uyanacağız. Allah'ın emirlerini bir fark edin ya. İyilik üzere yaşayanlar kurtuluşa erecek ama hep birlikte. Yani sen benden bir parçaysan ben senin yanmana nasıl razı gelirim? Bir bunun farkında olsa insanlar, işte o zaman bu güzellikler daha da çok artacak. İşte o zaman hasret unutamayanın yükü, sevenin sabrı olacak gerçekten. Özlemek zor olsa da insan ayakta tutacak. Bir gün kavuşacağına olan inanç özlemeyi unutturacak ya da beklemeyi kolaylaştıracak, sabrı artıracak. Rabbim sabrımızı güzelliklerle mükafatlandırsın. Amin kardeşim. Tüm dostlara selam olsun. Haydi geceler dedi ve Süleyman Şahin'in isteği yayında. Yarın adı hasretmiş Gökhan Bağır. Süleyman Şahin'in gönlünden dostlarına, kardeşlerine, arkadaşlarına vedası iki gözüne armağan olsun.

Yarın adı hasretmiş, yarın adı çileymiş, yarın adı kadermiş, ben anlamadım.

0: Marifet hiç ezilmemek bu dünyada. Marifet hiç ezilmemek bu dünyada ama biçimine getirip ezerlerse. Güzel kokmak, kekik misali, lavanta çiçeği misali, fesleğen misali, ıtır misali, İsa misali, Yunus misali, Tonguç misali, Nazım misali, Bedir Rahmet, Eyboğlu. Sana kandım, dünyaya küstüm. Senin canını yaksalar da sen kalbi mutmain olan olursan, sana taş atana gül uzatabilirsen, pis kokmazsan canını yaktıklarında kurtuluş var can kardeş. Bana inan. Yaş oldun gözlerde. Şair ne güzel anlatmış işte. Her gün ben düştüm. Yarın adı hılas resmiş. Yarın adı şiveymiş. Yarın adı kedermiş. Ben anladım. Yarın adı hasretmiş. Yarın adı çileymiş. Yarın adı bir of demekmiş. Ben anladım.
1: Of. Eller sevdi mutlu oldu. Ben sevdim ne hallere düştüm. Bu sevda denen şey ne kadar...

kadar acıymış. Bilemedim, ölçemedim hesabını. Bilemedim beni bu kadar yakacak. Bilemedim beni benden alacak. Bilemedim beni firarlara salacak. Bilemedim, yarın adı hasretmiş. Bilemedim, yarın adı çileymiş. Bilemedim, bilemedim, bilemedim.

Her şey çürüyor canım kardeşim bu dünyada. Hatıralar bile, o hatıralar ki kafatasından muhkem bir yerde saklıdırlar. O hatıralar ki tüyden hafif, gök mavisinden duru, etten, kemikten uzaktırlar. O hatıralar ki bambaşka bir zaman içre yaşar dururlar. Gel demeden gelir, git demeden giderler. Nur topu gibi açıldıkları olur bazen, sonra sızım sızım sızlarlar. Her şey çözülüp gidiyor bu dünyada. Biri birbiri içinde, birbiri peşi sıra, bir tat dudakta, bir ses kulakta, sen toprakta çürürsün canım kardeşim, ben ayakta. Allah kimseyi çürütmesin. Yine Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun şiiriyle bir girizgah vermek istedim. Sevgili Süleyman Şahin'in isteğine, Çürümek adlı şiirle. Ama öyle ama böyle işte. Çürüyeceğiz hepimiz. Yalnız gelin güzel kokarak çürüyelim ya. Kötülükten kim ne bulmuş ki? İyilik üzere yaşayanlara selam olsun bir kere daha ya. Vallahi billahi. Ben herkesi seviyorum, insanları çok seviyorum. Süleyman Şahin'den Mahzun Kırmızıgül sevdiğim, özellikle iki gözüne ve dostlarına, başta Musa Şahin, Veysel Sönmez, Ape, Doğukan Kılıçkıran, Sezer Bozkaya, Atacan Sarıkaya, Berşan Tunçer, Lovan Çelebi, İbrahim Zeran, Öztürk Balaban, Ahmet Demircan, Arda Nuyan, Umut Gürcan, Cemal Emir ve Adil Işık olmak üzere adını sayamadım. Tüm dostlarıma armağan olsun. Ve yine bir notu var Süleyman Şahin'in. Haset bazen bir ömre sığar, bazen de bir şarkının içine. Bazı bekleyişlerin takvimi olmaz, günü geldiğinde sadece kavuşmak vardır. Bu eser sevdiğine kavuşacağı günü bekleyen, özlemini yüreğinde taşıyan herkese armağan olsun. Hayırlı geceler. Kıyamam ya, of. Perişan ettin bizi bugün Süleyman Şahin sen. Haset bazen bir ömre sığar, bazen de bir şarkının içine. Bazı bekleyişlerin takvimi olmaz, günü geldiğinde sadece kavuşmak vardır. Bu eser sevdiğine kavuşacağı günü bekleyen, özlemini yüreğinde taşıyan herkese armağan olsun iki gözüm. Hayırlı geceler dedi Süleyman Şahin'den yine. Güzel bir istek, Mahzun Kırmızıgül sevdiğim geldi bile. Hayırlı.

Öncelikle selamun aleyküm ve aleyküm selam. Ben Haymana'dan Ersoy Ağırcan, namı diğer Haymanalı Kürdo. Bundan 6 ay önce vefat eden kardeşim Gökhan Baba için Hülya Evrensel'den Vay Baba çalar mısın? Onu tanıyan bütün kardeşlere de selam olsun. Sen de yalan oldun ya. Tüm doğruların keyfine baksın diyor. Tüylerim diken diken vallahi. Ersoy Ağırcan kardeşim, Allah gani gani rahmet eylesin kardeşin için. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın. Eminim ki senin için çok kıymetliydi. Hayat işte, bazen sevdiklerini Cenab-ı Rabbül Alemin erken yanına alıyor. Dünya genişti, keşke yaşasaydı, keşke yaşasa gençler. Hele de genç, hani her ölüm erken ölüm ama genç ölüm insanın zoruna gidiyor. Rabbim affetsin. Haymanalı Ersoy Ağırcan, Haymana'dan namı diğer Haymanalı Kürdo olarak mesajını gönderdi. Dedi ki bundan 6 ay önce vefat eden kardeşim Gökhan Baba için Hülya Evrensel'den Vay Baba çalar mısın? Onu tanıyan bütün kardeşlere de selam olsun. Sen de yalan oldun ya. Tüm doğrular keyfine baksın dedi. İnceden ağır bir sitem Ersoy Ağırcan'dan geldi. Biz bir kere daha Gökhan Baba kardeşimiz için Rabbimden rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun Gökhan'ın. Ersoy Ağırcan başın sağ olsun. Acın inşallah soğur kardeşim. Biraz zor ama dilerim soğur. Mekanı kardeşimizin Gökhan'ın nurlar içinde olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Senin de bir kere daha başın sağ olsun.

Yavaş yavaş gece güne doğru verdi elini ya da sırtını diyelim, yasladı. Şurada birçok yerde 3 saat sonra gün doğacak, gün ayacak ve gece günlük münün geçmediği dakikalardayız. Ay ay. Aslan parçam. Aslan parçam Ahmet Erol'a ablasından hasretle ve özlemle selam olsun, sabret kurban olduğum mesajı geldi. Aslan parçam Ahmet Erol'a ablasından hasretle ve özlemle selam olsun, sabret kurban olduğum mesajı geldi. Genç kardeşlerimin, çok genç kardeşlerimin bazı sıkıntılara düştüklerini duyuyorum üzülerek. Ama genç yaşta da bazı şeyleri yaşamak ağır tecrübeler, ilerisi için umut verir, tecrübe olur. Ahmet Erol'a çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum genç kardeşime. Ablası onu çok seviyor. Hasretle ve özlemle selam olsun dedi ablası. Ahmet Erol'a sabret kurban olduğum diyor. Ahmet Erol çok seviliyorsun amcam. Bu günler de geçecek tabii ki ama biz dersler çıkartacağız hayatımızdan, yaşadıklarımızdan, her şeyden dersler çıkartmak zorundayız. Ahmet Erol'a bir kere daha ablasından bolca selam olsun.

Ahmet Erol ablam özellikle hep sonuna kadar arkanda olduğunu söylüyor. Başını dik tut diyor. Ben diyor sonuna kadar kardeşimin ablası olarak arkasında

Dayım kurban olurum ona diyor. Hiç üzülmesin, başını dik tutsun sonuna kadar. Arkasındayım, içi rahat olsun dedi. Bu arada herhalde gece konuşması yapamayacağız. Durum onu gösteriyor. Ayşe kardeşimiz, iyi yayınlar Murat abi. Ben Ayşe. Sıradaki bütün eserler gönlümün diğer yarısı Ali Silvan Karaaslan'a gelsin. Duyur abi sesimi diyor. Ali Silvan Karaaslan, valla nasıl olacak bu iş? Ali Silvan Karaaslan. Ayşe seni çok özlemiş, çok sevdiğini kaç defa mesaj attı, söyledi. Duy artık Ayşe kardeşimizin sesini. Sıradaki bütün şarkılar gönlümün diğer yarısı Ali Silvan Karaaslan'a gelsin dedi Ayşe kardeşimiz. Allah'ın izniyle inşallah yerini bulur, duyar. Şimdi bir isteğimiz daha var. Vay vay vay vay vay vay vay vay. Ya Batıkan, niye bu saate kalıyorsun amcam sen ya? Vallahi abi, geceyi Batıkan'la kapatıyoruz. Hülya Evrensel'den insan şarkıyı da bulamadım. Hülya Evrensel. İnsan gelmez mi? Öyle mi? Tamam. Abi diyor, gece geziyoruz, ne yapalım diyor. Anca diyor. Seninle beraber, benimle beraber geceyi turluyorlar Ankara'da. Vay vay vay vay vay vay. Murat abi selamünaleyküm. İyi yayınlar. Ben Yenidoğan'dan Batıkan Kılıçkıran ve Cebrail Aslan. Hülya Evrensel İnsan Gelmez mi şarkısını başta İbrahim Şahin'e, benim Aslan ağabeyim, hayat cesurları sever Doğukan Kılıçkıran'a, can kardeşim Osman Aslan'a, yine can kardeşim Şahan Vural Yıldırım'a, Cesop Baran Ege Aslan'a, Atmaca Şahin Demir'e, Ozan Demir'e, Mertcan Yazılı, Gökhan Ukan, Köksal Uludağlı, Yusufcan, Eyüp Taşıyan, Berşan Tuncel, Kenan Başıbütün, Atacan Sarıkaya, Süleyman Şahin, canım kardeşlerim Ayaz Baran Aksoy, Şahin Altun, Metehan Çakmak, Zaza Muzaffer, Fırat ve Samet Yalçı kardeşler, Anıl Yılmaz'a, Bektaş Yapışkan'a, Baran Çelebi, Mert Kan'a, Ulaş Atay'a, Batuhan Arslan'a ve tüm kardeşlerimize bu şarkıyı armağan edebilir miyiz? Ettim bile. Yürüdüğü insanları yarı yolda bırakanlar, vefayı bilmeyenler namussuzdur. Biz hiçbir zaman ağabeylik, kardeşlik ve dostluk sınavından sınıfta kalmayız. Varlığınız yeter Aslan abim. Hayat cesurları sever Doğukan Kılıçkıran, İbrahim Şahin. Hepinize sevgiler, selamlar. İyi yayınlar Murat abi. Allah kolaylık versin dedi sevgili kardeşim. Yenidoğan'dan Batıkan Kılıçkıran. Batıkan, daha erken bekliyoruz seni, bilgin olsun. Batıkan'ın isteği yayında insan gelmez mi? Başta İbrahim Şahin, ağabeyi Doğukan Kılıçkıran ve dostlarına armağan olarak geldi bu çalışma.

Geceyi bu şarkıyla bağlıyorum. Niğde'de olan Aykut Akal'ın kardeşime ve yanındaki bütün kardeşlerine benden armağan olarak geliyor. Aykut Akal'ına ve yanındaki arkadaşlarına Gökhan Doğanay Özlüyorum şarkısıyla çıkış yapıyoruz. Çok istemişler. Benden armağan olsun Niğde'ye, Aykut Akal'ına ve dostlarına hayırlı geceler diliyorum. Ve yayınımız sona erdi. Yarın akşam 19'da yine yeniden görüşmek dileklerimle. Gece konuşmasını artık yarın devam ettiririz. Hakkınızı helal edin. Benden yana helali hoş olsun. Hayırlı geceler. Dua eder, dua bekleriz. Allah'a ısmarladık.

0: Mustafa, hasreti zulüm geçen. Ben yine misafir olmuşum gece. Ne ben sığar oldum kendi kendime, ne de seni sığdırabildim Ece'ye. Oysa bir yuva kurmuştum kendimce, belki bir gün mutlu olurum diye. Yavrularım benden sana hediye, bir gün ben unutma diye. Canım, sırdaşım, sevgilim, bir sen oldun derdimi bilenim. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadın ki sana küseyim. Bütün sıkıntım, kederim, kavgam kendimleydi. Sana yansıttığım için özür dilerim. Sizi çok özledim. Sizi çok özledim.
1: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.